0: Gözümü kırpmam, yakar mı var ya? Yoluna ömür kadar mı var ya? Sen var ya, var ya sevdam da.
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: söyledin durdum. Bir şarkı oldun dudaklarımda.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Boşuna ziyan edip karar sağlam.

ümit vardı hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç

Ellerim kadehte, gözüm kapıda. Geleceksin diye ödüm kopuyor. Ellerim kadehte,

0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık. Böyle mi sona erecekti? Öyle parça parça mı olacaktı?

yazık. Nasıl böyle erken yıprandık? Böyle mi sona erecekti? Böyle parça parça mı olacaktık? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık. Böyle mi sona erecektik?

parçamın olacaktı. Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık. Böyle mi sona erecekti?

0: sen bana yazık.
1: Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sayan.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: yaptığın yutmadan hadi git.
1: Radyo Sahil.
2: Körfez'in
1: en güçlü sesi.
2: Radyo Sahil.

0: Aşk benim son.
1: Radyo'nun en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Lisesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Arabam!

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzubeyi Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416. Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzubeyi Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Reklamlar bitti.

az sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim, elim bıraktı.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Maalesef yok eski ben isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru sordum nerede bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti çektim perde seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu takıldım bin defa.

Kapılar kapandığında, düğün boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara, çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: Reklam.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
6: sonunda. Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

takvimlerden. Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: aşkın katili.
1: Reklam. Reklam.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
3: Radyo Sahil, tam 95'te.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

gün ağrırken tek başıma oturmuşsam henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam sen yoksan yine bense yorgun ve yalnızsam hele bir de canım hasretine kapılmışsam ve gözümde tütüyorsam

yavaş. Sen yoksan yine bense suskun ve bitkinsem hele bir

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti.

0: kahvesinin en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir güne uyanmışızdır. Ve günümüz sonrasında daha da güzel, keyifli geçer. Bugün günlerden magazin günü. Bakalım ünlüler camiasında neler olmuş, neler bitmiş, hep beraber dedikodu yapacağız. Efendim hemen selamlarımı yollamak istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, esnaflarımız, memurlarımız, kimler nerelerde emek harcıyor ise, taksi şoförlerimiz, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, hepinize kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimizi en gözde dönen restoran sponsorluğunda açıyorum. O zaman Özlem'le rengarenkte magazin köşesine hoş geldiniz.

0: Efendim programı Zengöz'e Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri Zengöz'e Döner Restoran'da bulunmakta. Bunların yanı sıra lahmacun, pide çeşitleri, çorba çeşitleri, tatlı çeşitleri bulunuyor. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232-504-0735 iletişim numarasından ister rezervasyon oluşturabilir ya da evinize paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz. Çünkü artık evlere ve iş yerlerine, daha doğrusu bulunduğunuz her yere paket servis imkanı sağlıyorlar. Gittiğiniz zaman ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen saat 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz bu kartları da orada kullanabiliyorsunuz. Geniş, temiz, güzel bir mekan. Çalışanlar çok güler yüzlü, ilgili, alakalı. Etler güvenilir yerden, her şeyden önemlisi bu ne yediğimizi bilmemiz gerekiyor. Hele ki bu devirde. Zaten Ala Şubesi İzmir'de 6. şubeleri. Ve her şubenin başında kendi ortaklarından mutlaka biri bulunuyor ki hani başkasına emanet etmiyorlar. Her zaman gözleri üstünde. En ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünüyorlar. Kesinlikle size hani kalitesiz ürünler karşınıza çıkartmıyorlar. Mutfaklarına kadar girdim, gördüm, inceledim, baktım, bahsediyorum burada. Ebru Gündeş'le devam edeceğiz yolculuğumuza. Cumartesi.
1: Dileğin beni uçuruma sürüklemek, sen o kalbe yeterince yakışmadın, acıdan nefes.

Efendim ilk magazin haberimizle başlıyoruz. Feridun Düzağaç'tan hayranlarını üzen haber sahnelere ara veriyormuş. Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç atlatamadığı vertigo hastalığı nedeniyle sahnelere ara verdiğini açıkladı. Sosyal medyadan helallik ister gibi bir mesaj yayınlayan 55 yaşındaki müzisyen, kaygılanacak bir durum yok ama en az bir mevsim konser yapamayacağım diyerek Ağustos ayı programını iptal etmiş. Vallahi yaşamayan bilemez bu duyguyu. Vertigo o kadar böyle berbat bir şey ki insanın geldiği zaman o ataklar bütün hayatı duruyor. Yani aslında durmuyor. Bütün hayatı dönüyor etrafında ama bütün hayat kaliten sıfır. Yiyemiyorsun, içemiyorsun, ayağa dahi kalkamıyorsun. Ayağa kalkmayı bırak, oturamıyorsun. Oturmayı bırak, yattığın yerden gözlerini açamıyorsun. Gözlerin kapalı, yine dönmeye devam ediyorsun. O kadar berbat bir şey ki. Vallahi hep o atak geldiğinde diyorum ki Rabbim kimseye vermesin. Evet, daha kötü hastalıklar var tabii ki ama o kadar can sıkıcı bir şey. Bizzat yaşadığım için bir de atak geldiği zaman nerede geleceği, ne zaman geleceği belli olmuyor. Doktorumun hep söylediği şey, vertigo rahatsızlığı olanlar lütfen beni dikkatli dinlesin. Ne zaman, nerede bu atağın geleceği belli olmadığından özellikle araç kullanırken dikkatli olun, yavaş kullanın, hız yapmayın. Çünkü anlık olarak böyle yolda da mesela boş yolda kayıyor ya yol. O kayma hissiyatı bile atağı tetikleyebiliyor. Dizilerde, filmlerde böyle bittiği zaman böyle alttan yazılar geçiyor ya, böyle yukarı doğru kayıyor. Orada bile atak gelebiliyor. Anlayacağınız çok can sıkıcı bir şey. Bütün hayat kaliten alt üst oluyor. Eğlenemiyorsun. Ne bileyim, bir salıncağa binemiyorsun. Bir kaydıraktan kayamıyorsun. Şimdi çocuk musun sen Özlem ya? Ne kaydırağı falan. Ne salıncağı diyorsun ama insan yapmak istiyor. Hele yasak olduğu zaman daha çok yapmak istiyor. Valla o yüzden vertigo hastalığı olanlar aman dikkat edelim. Çünkü ne zaman, nerede, nasıl, ne sebeple geleceği belli olmuyor. Çok çok iyi anlıyorum. En iyisini yapmış, toparlanana kadar zaten insanları eğlendiremez. O halde bütün neşe, enerji 0000'ın altında hatta oluyor. Tabii ki Allah dermansız dert vermesin ama vertigoyu da vermesin. Çünkü geldiği an yapabileceğin hiçbir şey yok. Ne ilaç etki ediyor, ne bir şey. Hiçbir şey etki etmiyor. Paşa paşa gidiyorsun doktora. Şöyle bir yatırıyor, kaldırıyor, bir manevra yaptırıyor. Sonrasında zamanla düzeliyor. Yani o bir haftalık süreç hayatında yok gibi. Ben bayıldığımı biliyorum manevradan sonra. O yüzden aman dikkat edelim. Çok da geçmiş olsun kendisine. Vallahi haberi okurken kendi şeyim tetiklendi burada, fobim tetiklendi. Çünkü fobi haline geliyor belli bir süre sonra. İşte sinir, stres, her şey yasak. Ani hareketler yasak. Ne zaman geleceği belli olmuyor. O sebepten ötürü en ufak bir baş dönmeniz, bir şeyiniz olursa ihmal etmeyin. Ben ilk anlayamamıştım neyden kaynaklı olduğunu. Hani tansiyonum düştü falan gibi düşünüyordum ama biraz geç kalınca, ben anlayana kadar, idrak edip doktora gidene kadar çok süründürdü. O yüzden en ufak bir baş dönmesinde ihmal etmeyin, gözünüzü seveyim. Çünkü hayat kalitesi sıfırın altında. Feridun Düzağaç aşkın önsüz diyecek. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden de

Ağlatmak kolay değil ve anlamak zor. Hiçbirinde olmadı, belki şimdi zamanı bunu ayırıyor. Kardan adam güneşe aşık olmuş.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo Sahil.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
2: Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.

benden sen. Efendim, reklamlardan burayla dönüş yaptık. Programımız Engin Öz'e Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Magazin haberlerimize de devam edeceğiz. Hazır Buray'dan bahsetmişken, bu cumartesi sanat günleri kapsamında sevgili sanatçımız Buray bizlerle olacak, sahne alacak. Ben şimdiden kendi şahsım adına çok heyecanlıyım çünkü bir Buray'ın bir de Tan'ın sahnesini çok merak ediyordum. O yüzden ben heyecanlıyım. Hafta sonunun gelmesini dört gözle bekliyorum. Sizleri de buradan duyuralım. 8 Ağustos Cumartesi günü sevgili Buray Ali Ağa Sanat Günleri kapsamında Avcı Ramadan Parkı'nın orada sahne alacak. Duyan duymayanlara iletsin.

Efendim, programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde'de artık kebap satışları da başladı. Döner çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar, ne isterseniz var. Ete dair her şey var. Ete doyacaksınız burada. Porsiyonları oldukça güzel, doyurucu. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Zaten doyana kadar sadece bunları bile yeseniz doyuyorsunuz. Bu arada sadece bir çorba söyleseniz de ortaya konulan mezeler yine aynı şekilde sınırsız ve ikram şeklinde geliyor. Öğlen saat 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunmakta. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No. 18 Taksim Bira'da bulunuyor. 0232 504 0735 iletişim numaraları. Tokenflex, Setkart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine En Gözde Döner restoranda kullanabiliyorsunuz. Bilginiz daha elinizde olsun. Ecer Onay'la devam edeceğiz. Baba yorgun diyecek Tefo diyetiyle. Magazin haberlerimizle de devam edeceğiz. Biraz sonra Merve Boluğur'la ilgili bir magazin haberimiz var. Bakalım neymiş?

Evet, geldik bir diğer magazin haberimize. Merve Boluğur ile ilgili. Merve Boluğur da Instagram abonelik sistemine geçmiş. Instagram'da paralı abonelik dönemi başlatan ünlüler kervanına oyuncu Merve Boluğur da katıldı. Aylık ücreti 60 TL olarak belirleyen Boluğur, kısa sürede ulaştığı 481 abonesiyle oluşturduğu yeni yerden para kazanmaya başlamış. Ya ben ünlülerin artık anlamıyorum şu abonelikten para kazanma sistemine. Zaten bir konsere çıktığınızda yani dünya para alıyorsunuz. Ne bileyim, bana saçma geliyor. Takip edenler, yani abonelik alanları hiç anlamıyorum. Ya madem bu kadar paranız var. 60 lira, bak diyeceksiniz ki 60 lira Özlem Hanım ne? Öyle olur mu? Olsun, 60 lira deyip geçmeyin. Yani bir süre sonra bağımlılık haline gelecek. Her ay derken. Yani ne bileyim, hele bir de şöyle şeyler, tipler var ya. Evine, eşine değer vermez, evine adam akıllı bir şey almaz ama böyle yerlere para verir, böyle sosyal medyadaki kadınlara yürür, evdeki eşine tek güzel bir söz söylemez. Böylelerimiz de var beyler, kızmayın ama çok fazla var şu sosyal medyada, özellikle Facebook'ta amcalar tarafından. Yahu sen evde karına çiçek aldın mı? Hiç güzel ses söyledin mi? Kalkmışsın orada. Yaşlı başlı adam bir de. Gencecik kızlara. Bir tane video denk gelmişti Instagram'da da. Güzelim bir kız. Demişler işte, aa çok güzelsin, kim bilir sana kimler mesaj atıyordur. Atılan mesajları gösterdi. Hep amcalar. Bak genç olsa, delikanlı olsa, hani bekar falan. Okey, anlarsın ama amca yani. Böyle şey geliyor insanın içinden. Alıp böyle eşini bulup gösterisi. Vallahi billahi. Buraya paralar yatıracağınız beyler. Genelde bunu beyler yapıyor. Gerçi kızlar da yapıyordu. Kızlar da çok fena. Çok fena oldular. Çok. Onlar da yapıyor. Erkek fenomenlere ya da erkek sanatçılara. Muhtemelen kadınları da erkekler abonelik oluşturmuştur çoğunlukla. Kaldı ki Merve Boluğur çok güzel bir kadın, çok güzel bir oyuncuydu. Yazık etti kendine bir Murat Dal Kılıç'tan sonra. Kadın toparlanamadı bir türlü. Yani tekrardan dizilere, filmlere dönüş yapsa bence daha iyi. En azından biz de ne bileyim böyle hakkını verir, tamam mı? Böyle... Kötü hani Kara Melek vardı ya bir zamanlar. O karakteri oynayabilecek ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. Aslında yazık ediyor kendine. Keşke bir an evvel o projeleri geri dönse de bıraksa şöyle sosyal medyada bu tarz şeyleri. En gözde döner restoran sponsorluğunda ilk saatimiz bitmiş. Birazdan reklamlara gideceğiz. En gözde döner restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No. 18 Taksim 1A'da 0232-504-0735 iletişim numaraları ve bu numaradan hem rezervasyon oluşturabilir hem de evinize ya da iş yerinize paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi kartlara sahipseniz burada kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Reklamlar bitti.
7: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te. Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
8: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk, rengarenk.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim programımızın ikinci saatini Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hadiseyle devam ediyoruz yolculuğumuza. Sıradaki şarkımızı tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına ve tüm radyo sahili dinleyenlerine

0: Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Altın fiyatları düştü biliyorsunuz. Aslında yatırım yapmak için ve ileride düğünler, dernekler için yine takıları yapıp hazır kenarda tutmak için güzel bir fırsat. Ve Blue Diamond Ala'da daha da size yardımcı olacaklarına eminim. Bu arada sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ediyorum. Anlık güzel kampanyalar oluyor. Çok güzel zarif modeller oluyor. Bazen çok çok çok uyguna altın kolyeler, yüzükler, bileklikler alabiliyorsunuz. Genelde sosyal medya storylerinde paylaşıyorlar hemen anlık olarak. Ve benim yayın saatime denk gelmediği zaman ben sizlerle paylaşamadığımda üzülüyorum. Denk getirdiğimi hemen yakalar yakalamaz size anlatıyorum ama bazen de denk gelmeyebiliyor. O yüzden siz takip ederseniz bu güzel fırsatları kaçırmamış olursunuz. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi, İzmir Caddesi, No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Kenan Doğulu ile devam ediyoruz yolculuğumuza. Aşk oyunu diyecek.
1: Radyo Sahil.

değiyor dudaklarıma. Aynı sen, o tatlı ten.

Efendim reklamlara gideceğiz. Gitmeden öncesinde Murat Başaran Alev Alev bizlerle olacak. Blue Diamond Ala sponsorluğunda programımız devam ediyor. Biraz sonra reklamlardan sonra Bergüzel Korel ile ilgili magazin haberi çıktı karşıma, ondan bahsedeceğim sizlere.

0: Welcome.
1: Reklam.
2: Eurorepar, Eurorepar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Eurorepar, Eurorepar.
5: Reklamlar bitti.
6: Reklamlar.

0: www.radyoyayin.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
2: Efendim, reklamlardan Nur Cennet ile dönüş yaptık. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Son dönemece girmiş bulunmaktayız. Yavaş yavaş programın sonuna doğru ilerleyeceğiz.

0: Bergüzar Korel'den kulaklığımı yiyeceğim çıkışı. Kulaklığımı yiyeceğim derken, Bergüzar Korel görüntülendiği videoda yaptığı esprili açıklamayla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun kulaklığımı yiyeceğim kış gelsin, yağmur yağsın sözleri öne çıkmış. Ben ne demek istediğini anlamadım desem. Kadın kilo verince herhalde espri şeyi de gitti. Bakalım şöyle bir açıklamasına. Ama hala bir açıklama göremedim. Açıklama yok haberde, böyle bir şey olamaz. Ne anlamda? Espri yapmış, tamam anladık. Kış gelsin kulaklığımı yiyeceğim de. Yani hani kilo verdi ya çok fazla, onu mu tiye aldı acaba? Yani anlamadım şu an vallahi. Size okudum ama ben de bir şey anlamadım burada. Espri. Kadın zayıflayınca bir anda böyle aşırı zayıflayıp böyle şey olunca galiba bazı yetenekler uçtu gitti gibi görünüyor. Neyse biz önümüzdeki magazin haberlerine bakalım. Ben de bir şey oldu zannetmiştim. Şöyle bir haber zannettim. Bir anda çok zayıfladı ya. Hani devamlı şey dediler işte, aslında mide operasyonu geçirdi, saklıyor işte, yok şöyle yaptı böyle yaptı da saklıyor vesaire vesaire vesaire. Bir sürü laf söylenti çıktı ya, onunla ilgili bir şey paylaşacakmış gibi geldi. Ama ve lakin yani espri sayılmayacak bir espri yapmış, açıklamasında yazmamışlar. Muhtemelen hani haberi yaptılar ama onlar da ne olarak espri yaptığını anlamadı. Tıpkı benim burada şu an anlamayıp sizlerle paylaştığım gibi. Öyle bir şey söz konusu oldu. Neyse, Emrah Karaduman, İrem Derici nereden bilecekmiş desin mi?
1: Özlem'le Rengarenk.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Ala'da sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere ekstra indirim uygulanmakta. Çeşitli fabrikalarla da işbirlikleri bulunuyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirimi devam ediyor. Yatırım yapmak için bütçeniz el veriyorsa aslında tam zamanı. Neden? Çünkü bu devirde altının düştüğünü, bu kadar ciddi bir düşüş yaşadığını ve uzun süredir bu düşüşün baskılanıp artmadığını görmemiştik. O yüzden imkanınız varsa, yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca bir de şöyle bir şey söz konusu, altın borcu olanlar da sizler için de eğer birikiminiz varsa, altın düşse de bir an evvel yapıp borcumu ödemek istiyorum diyenlerdenseniz sizler de bu fırsatı kullanabilirsiniz. Kaçırmayın. Biliyorsunuz ki altın kolay kolay düşmüyor. Bir anda ne olacağı belli olmaz. Tekrardan ani bir çıkış yapabilir. Blue Diamond Ala sizlere bu konuda da destek olacaktır. Siz yeter ki bir şeylerin niyetine girin efendim. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232-616-5555 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Tam taşçı ile devam edeceğim. Girişat diyecek. Ben çok sardım bu şarkıya, farkındayım. Birkaç güne geçer ama.

vallahi bet sesimle de eşlik ettim ama alıştınız artık. Bazen böyle uzun bir süre böyle şarkılara eşlik etmediğim dönemler oluyor. Hasta mısın diye mesaj atıyorlar. Alıştılar ya böyle benim bu bet sesime. Buna bile alıştırdım ya vallahi billahi. İlk yayın yaptığım dönemlerde söylemeseniz mi acaba? Özlem Hanım azıcık sussanız mı diye mesajlar alıyordum. Şimdi ise son dönemlerde az konuşuyormuşum eleştiri geldi bana. Niye konuşmuyorsun artık diyorlar. Bugünleri duyacak mıydım? Hep diyorlardı çok konuşuyorsun, çok konuşuyorsun. Az konuşunca da nerelerdesin, yayın yok zannediyoruz diyorlar. Alıştırdım değil mi sizi?

Bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programı Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatıyorum. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden nostaljik şarkılarımızla devam edeceğiz. Yarın sabah görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: özlemle rengarenk sona erdi.
1: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
2: Reklam.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Reklam.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
4: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
7: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
0: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
0: Radyo Sahil tam 95'te.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Hatayı ben en başında yaptım, aynı evi senle paylaşarak.
2: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
3: Serap'la Hayata Dair.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Merhaba.
2: Hoş geldiniz sevgili dostlar de.
1: Hoş geldiniz sevgili dostlar.
2: Birazdan çok güzel bir yayın sizi bekliyor de.
1: Birazdan çok güzel yayını bekliyor.
2: Biraz bağırarak söyle, sesini duysunlar senin. Senin adın ne?
1: Miran.
2: Miran. Evet, bugün yayını Miran'la açtık sevgili dostlar. Vallahi kucağıma oturdu. Dedi ki ben bugün yayın yapacağım dedim. Tabii ki hay hay, neden olmasın Miran Bey, değil mi? Neler söyleyeceksin? Güzel mi burası? Beğendin mi stüdyomu?
1: Evet.
2: Sen de büyüyünce böyle radyocu olmak ister misin? Ha? Müzik dinliyor musun? Şarkılar dinliyor musun?
1: Evet.
2: Evet.
1: Kulaklığı bana.
2: Kulaklığı, tamam. Şimdi bir kısa kulağında da Miran duysun.
1: Merhaba. Merhaba.
2: Duyuyor musun sesini?
1: Evet.
2: Tamam.
1: Merhaba.
2: Şimdi ben yayınıma devam edebilir miyim Mirancığım?
1: Evet.
2: İyi yayınlar de.
1: İyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz efendim. Hadi Miran'ı uğurlayalım. Efendim 95 frekansından, Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Vallahi şahane bir enerjiyle girdim bak. Yani gerçekten çocuklar her şeyimiz. Sevgili Yağmur'un oğlu Miran'la açtık programı, dedi ki ben de konuşacağım. Tabii ki dedim, neden olmasın. Sizlerle tanıştırmak istedim onu da. Böyle açılışımız güzel oldu. Şirin şirin oldu bugün. Efendim saat 15'e kadar sizlerleyim. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sevgiler, saygılar. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için.

Hadi bakalım. Hande Yener'le açtık programı. Yine çok güzel, dediğim gibi şarkılar dinleyeceğiz. Ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. Ne yapıyoruz? Mesaj atıyoruz. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Oradan yazabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir de neredeyim? Tabii ki WhatsApp hattındayım. 0532 492 5095'teyim. Dinlemek istediğiniz şarkıları, armağan etmek istediklerinizi yazın. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar.

0: yapmadım.
1: Efendim, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Parkı'nın içinde seyir kafe restoran siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler tabii ki seyir kafe restoranda. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, yine ızgaralar, efendim tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar. Üstüne de çok güzel tatlılar, yanında da sıcak soğuk içecekler. Hemen şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram seyir kafe restoran Ali Ağa diyelim ve Sezen Aksu'yla devam edelim.

Efendim, şimdi hayata dair konuşmaya devam edelim. Ne güzel bir başlık buldum bakın. Diyor ki zamanını diyor kendini geliştirmeye ayır, başkalarına bir şey kanıtlamaya değil. O kadar doğru ki biz bazen böyle birilerine bir şeyler kanıtlayacağız diye kendimizi ne kadar çok ihmal etmişiz. Ama hani bu küçük yaşta başlıyor aslında. Doğuyorsun, işte büyümeye başlıyorsun, kendini belki annene babana kanıtlamaya çalışıyorsun. Sonra biraz aşıyorsun, kardeşin oluyor. Kardeşler birbirlerini kendilerine kanıtlamaya başlıyor. Sonra bu kolu komşuya başlıyor kanıtlamaya. Çünkü kıyaslanıyorsun ister istemez. Onun oğlu şöyle, sen niye böyle değilsin? Ya da onun kızı böyle, sen niye böyle değilsin? O küçük yaşta o duygular belki de o damarlarımıza kadar işliyor. Ondan sonra işte büyüyoruz, belki de bir arkadaşımızla kendimizi kıyaslıyoruz ya da kanıtlamaya çalışıyoruz. Böyle bu döngü gidiyor ta ki kendini bulana kadar, kendine ne kadar haksızlık ettiğini görene kadar ve bunu ne kadar erken görürsek o kadar iyi sevgili dostlar. O yüzden ne yapıyoruz? Zamanımızı kendimize ayırıyoruz, kendimizi geliştirmeye ayırıyoruz. Başkalarına bir şey kanıtlamıyoruz, oldu mu? Şimdi elinden geleni yaptıysan elinden giden umurunda olmasın. Bak, diyor ki elinden geleni yaptıysan elinden giden umurunda olmasın. Bazen çabalarız, elimizden geleni yaptık deriz. Olmuyorsa olmuyordur. Çok da peşine düşmemek lazım. Vardır bunda da bir hayır gerçekten. Ama biz böyle bazen inatlaşıyoruz. İlla olacak. Olmuyordur. Yani senin hayrına değildir o. Çok da umrunda olmasın. Kendi kalbindeki iyiliği herkesin kalbinde var sanma. Herkes iyi kalpli değil. Ah ah ah. Bak, en çok bu konuda müzdaribim. Böyle kendi kalbimdeki iyiliği herkeste var sanıyorum. Herkese kalbimi açıyorum. Herkese güveniyorum. Ama ne oluyor? Sonunda tabii ki şunu anladım. Hüsran. Bak, bu konuda kendimi gerçekten törpülemeye çalışıyorum. Hani ne yapıyorum mesela? Törpülemeye çalışıyorum. Biraz böyle çevremi küçültmeye çalıştım. Hani dostluk, arkadaşlık olayı var ya, dostum, çok az dostum kalmaya başladı. Evet, arkadaş, yiyoruz, içiyoruz, oturuyoruz, eğleniyoruz, naylaylon falan, ama gerçekten kime kalbini açacağın çok önemli. O yüzden herkeste o kalp var sanma, herkes iyi kalpli sanma. Bu da şöyle bir kulağımızın köşesinde kalsın lütfen. Kendine yatırım bu hayatta yapabileceğin en iyi yatırımdır. Kesinlikle. Vallahi kendinize yatırım yapın. Hep diyorum ya, bak buradan. Hobiniz olsun. Ve geçen standları gezdik. Çok hoşuma gitti. Birçok kadınla konuştum. Hobi olarak yola çıkmışlar ve hobileri şu an işleri olmuş. Bak, muhteşem bir şey. Gerçekten şu an ondan para kazanıyorlar. O yüzden böyle aman ne olacak deyip de evde oturmayın. Bir hobi edinin. Hani para kazanmayacağınız bir şey de olur ama en azından neden hoşlanıyorsunuz? Ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Buna karar verin. Oturmak yok. Evde oturmak yok. Gidiyoruz, bir hobi ediniyoruz. Çok da güzel kurslar var. Ücretli olanlar var. Belediyenin kursları var. Halk eğitimin kursları var. Bütçeniz neye yetiyorsa, zamanınız neye yetiyorsa gidin bir hobi edinin derim. O yüzden hobisi olanın ne diyoruz? Fobisi olmuyor. İleri bak diyor. Yoksa kendini arkada bulursun. Evet. Ya, oturup böyle geçmişi takıp da kuran o kadar çok insan var ki, o onu yapmıştı, bana bu bunu yapmıştı, ben şunu yaşamıştım. Ya bırakın, hani geçmişte kalmış, siz ileri bakın. Gerçekten o sizi o kadar çok aşağı çekiyor ki, bazen ben bunu annemle yaşıyorum, oturuyor eskileri anlatıyor. Ay, anne diyorum, bütün sömürdün şu an diyorum pozitifliğimi. Kulaklarını çınlatayım. Canım annem, Allah başımdan eksik etmesin. Birazcık böyle gerçekten ileriye bakmayı öğrenmemiz lazım. Ay, konu çok uzun. Mevzular çok uzun. Bak, şarkı girdi. Semi Cenk. Geçiyor zaman. Ah, tam da yerinde girdi bu şarkı. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki sanki hiç geçmeyecekmiş gibi. O yüzden
konumuza az sonra devam edeceğim. Kulağınız bende olsun.

Efendim, özel günleriniz için toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz şimdiden Seyir Kafe Restorant'ta yerinizi ayırtın derim. Doğa Park'ın içinde Aliha'nın en güzel lokasyonunda Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliha'da iletişim 0554 907 1279 Instagram Seyir Kafe Restoran dedikten sonra hadi konumuza devam edelim. Ne dedik son olarak? İleri bak yoksa kendini arkada bulursun. Evet, geçmişi geçmişte bırakın. Her gün yeni bir sayfa açın kendinize. Her gün kendi hikayenizi kendiniz yazın. Başkalarının yazmasına da izin vermeyin. Şimdi kendimizi böyle kendini diyor başkalarıyla kıyaslama. Çünkü herkesin yolu ve koşulları farklıdır. O kadar doğru ki bu da. Ama dediğim gibi bizim böyle küçük yaşta başlıyor kıyaslama olaylarımız maalesef. Hepimiz yaşamışızdır ya da yapmışızdır. Herkesin gerçekten farklı bir hayat hikayesi var. O yüzden kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Ondaki başka bir meziyet, belki sende farklı bir meziyet. Yani onu keşfedin kendinizde. Herkes kendince bir cevher. Yeter ki keşfedin ve hayata öyle devam edin, öyle bakın. Bırakın başkalarının parasıyla, puluyla, işte güzelliğiyle, şuyla, buyla ilgilenmeyin. Siz kendinizle ilgilenin. Geçmişini değiştiremezsin ama geleceğine yön verebilirsin. Evet. Ama şunu yapıyoruz kendimize, keşke. O kadar çok kuruyoruz ki bu cümleyi, keşkeyle başlayan cümleleri. Keşke şunu yapmasaydım, keşke böyle davranmasaydım. Aslında hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Vallahi bu yaşta, bu yaşta genciz daha. Bak bu cümleyi bile kurmak istemiyorum. Bu yaşta hani tabii belirli bir yaşı aldığımız için bu yaşta diyoruz. Artık böyle hani 18'li, 20'li yaşlarda değiliz ama bakın 80'li yaşlarında üniversite sınavına girip üniversite okuyan insanlar var ya da hayatta yapamadığı şeyi başaramadığı belki genç yaşta bazı engellerle belki karşılaştı yapamadı ama ileriki yaşlarında çocuklarını doğuruyor büyütüyor işte onları hani meslek sahibi ediyor diyor ki sıra bana geldi artık ben hayallerimi gerçekleştirmeliyim diyor. Böyle insanlar var, bunlardan ilham alın gerçekten, örnek olmalılar bize. Ben de bak çok eski bir radyocuyum aslında, sonra uzun yıllar eşimden dolayı böyle işte çalışmadım. Fırsatım, imkanım belki olmadı, öyle gerekti. Türkiye'nin her yerini gezdik, çocuklarla ilgilendim, büyüttüm ama bir döndüm memleketime, bir baktım kendimi gene radyocu olarak buldum. Şimdi çok güzel şeyler deniyorum, cesaret ettim, kamera önüne geçmeye çalışıyorum. İşte bir takım projeler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden cesaretli olacağız hep birlikte. Hayır demeyi öğren, sınır koymak bencillik değildir. Ah işte bak çoğumuzun yapamadığı şeylerden bir tanesi hayır diyebilmeyi bilmiyoruz. Ben de bilmiyordum ama böyle yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmenin yaşı yoktur diye düşünüyorum. Öğreneceğiz, hep birlikte öğreneceğiz. Yeter ki isteyelim. O yüzden gerçekten hayır demek bencillik değil. Aman karşımdaki kırılmasın, üzülmesin. Boş verin, kırılsın, üzülsün yani. Siz yeri geldiğinde kırılıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Bir şey oluyor mu? Dimdik ayaktasınız. O yüzden çok fazla bunu kafaya takmayın. Evet, yine çok konuşacak çok konu var. Devam edeceğiz ama şimdi bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Sizi de böyle çok konuşarak sıkmak istemiyorum. Hande Ünsal, neredesin desin?

Efendim, konumuza devam edelim. Şimdi herkesi memnun etmeye çalışırken kendini ihmal edenler kaç kişiyiz acaba? Değil mi? Böyle işte herkesi memnun etmek için çabalayan bir sürü insan. Bir sürü kişiyiz belki de. Ya bu bir bencillik mi bunu yapmamak? Bence değil. Çünkü çok yorucu bir şey gerçekten. İnsanları kırmayayım, işte onları mutlu edeyim, memnun edeyim. Yapmayın. Yapmayın. Vallahi bu işkenceyi kendinize. Bak bunu da geç öğrendim. Şunu öğrendim. Kimseyi memnun edemiyorsun. Çünkü ediyorsun. Bir gün böyle onun istemediği bir cümleyi kurduğunda, istemediği bir hareketi, davranışı yaptığında aman Allah'ım senden kötüsü olmuyor. O zaman şunu öğrendik. Kimseyi memnun edemeyiz. O yüzden de kendimizi çok yormanın bir anlamı yok. Bırakın akışa, akışa bırakın. Diyor ki hayatını başkalarının düşüncelerine göre yön verme. Ama şöyle büyümedik mi ya? El alem ne der? İşte buradan geliyor. Başkalarının düşünceleri bizim için o kadar önemliymiş ki hep biz ona göre yaşamışız, ona göre davranmışız. Mışız diyorum. Çünkü bunu öğrenenlerdenim. Öğrenmeyenler devam etsin. O yüzden başkalarının, ya önce o başkalarının zaten eleştirdiği kişiler bir aynaya baksınlar. Önce bir kendilerini eleştirsinler. Bırakın kim ne düşünüyorsa düşünsün. Siz gerçekten doğru bir şey yaptığınıza inanıyorsanız yolunuza devam edin. El alemin sesi çoktur. Sen kendi iç sesini dinle. Çok güzel bir cümle. Lütfen bu böyle gerçekten yine kulağınızın bir arkasında ya da beyninizin bir tarafında kalsın. El alemin sesi çoktur. Sen kendi iç sesini dinle. Öyle yapanlar da bence kazanıyor ve başarıyor. Bir tane sağır kurbağa hikayesi var. Çok da anlatırım programlarda. O sağır kurbağa gibi bazen böyle o kulakları tıkamak lazım. Çünkü o kadar saçma sesler geliyor ki çevreden. Sağır kurbağa da olduğu gibi sen yapamazsın, sen başaramazsın diyor. Ama o kurbağa en sona kadar çıkıyor. Çünkü sağırmış, o olumsuz şeyleri duymuyor. Biz de kulaklarımızı bazen tıkamak zorundayız. O olumsuz gelen şeyleri duymamak zorundayız ki başarıya giden yolu bulalım. Ya da mutluluğa giden yolu bulalım da diyebiliriz.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar. Tabii ki günün her saatinde Seyir Kafe Restoran'da, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğundaki bu bölümün son şarkısını dinlemekteyiz. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Tabii ki Doğa Park'ın içinde Aliyan'ın en güzel lokasyonunda Seyir Kafe Restoran'da siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliyan'da. İletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliyan. Evet, bu ilk bölümün son şarkısı ama ikinci bölümde tekrar sizlerle olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
5: Reklamlar bitti.
0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler 14.03, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Bu bölümü Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açıyorum. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve Gökhan Tepe şarkısı onlar için de gelsin. Be-

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda program devam ediyor. Kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli ve en yumuşacık hali şimdi sofralarınızda. Neler var? Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek. Ama tavuk sevmeyenler için de Adana, Urfa ve köfte çeşitleri sizlerle buluşuyor efendim. Eğer ikisini de seviyorsanız şöyle ortaya karışık söyleyin derim. Bununla bitti mi? Bitmedi. Yanında tazecik bir salata, köz biberi, pilavı, ekmeği, bunlar da ikramdır efendim. Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. 80 TL bir ücret karşılığı kapınızda. Ya da gidip orada da yiyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi 3C, Ali Ağa'da. Ya da paket servis için yine bir iletişim numarası 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Evet, çok güzel değil mi saydığım menüler? Ama tabii bunun bir de maddi boyutu var. Dışarıda yemek yemek tabii ki kolay değil. Hiç üzülmeyin, gerçekten böyle kesenizi yormayacak fiyatlar, şahane lezzetler sizlerle buluşuyor. Gittiniz mesela bir kilo şeklinde ya da yarım kilo şeklinde ya da porsiyon şeklinde istediğiniz şekilde söyleyebilirsiniz. Bir kilo kanat söylediniz. Ne kadar? 600 TL. 600 TL'ye bir kilo kanat yiyorsunuz. Ya da 500 gram isteyebilirsiniz. O da 350 TL. Ya da porsiyon olarak yemek istiyorsanız o da 300 TL. Peki tavuk pirzola ne kadar? Onu da 1 kilo söylemek istediğinizde 500 TL, 500 gram söylemek istediğinizde 300 TL, porsiyon olarak söylemek istediğinizde 200 TL. Canınız köfte çekti, köfte istemek istiyorsunuz. Onu da 1 kilo şeklinde söyleyebilirsiniz. 1000 TL, 500 gramı 550 TL, porsiyon olarak da 300 TL sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi hani 1 kilo yiyorsunuz, 1 kilo fiyatına yani... Daha şaşırdım bak şimdi. Bir porsiyonu bir kilo şeklinde yiyorsunuz. Aa, bir kal geldi. Fiyatlar dediğim gibi çok çok uygun. Dışarıda yemek yiyen biri olarak ben de gittiğim yerlerde hani ne kadar o bakıyoruz yani, ister istemez bakıyoruz artık fiyatlara. Gönül rahatlığıyla Cızbız Tavukçuluğa gidebilirsiniz.

0: Reklamlar bitti.
1: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, şimdi negatif insanların etrafında durmak size bulaşabilirmiş. Yine araştırmalar negatif duyguların sosyal etkileşimler yoluyla yayıldığını ve buna duygusal bulaşma denildiğini gösteriyormuş. Valla negatif insanların etrafında durmayı kim ister ki? Şahsen ben istemiyorum ve negatif ortamlardan, böyle kavgalı ortamlardan hemen hemen kaçıyorum. Gerçekten bulaşıyor ve geriliyorsun yani, o enerjiyi inanılmaz derecede aldığımı hissediyorum. Ya da böyle sürekli seninle negatif şekilde konuşan insanların o şeyi geçiyor yani, bir çöküyorsun, bir omuzların çöküyor yere doğru, bir böyle etkileşim başlıyor sende. Sonra anlatıyorsun, pozitif şeyler anlatıyorsun, hani ona yardımcı olmak için, destek olmak için. Yok, almıyor ki karşındaki insan. O yüzden en güzeli arkanı dönme git oluyor. Ajda Pekkan'ın şarkısındaki gibi, arkanı dönme çık git der gibi. Ya kimi insanlar gerçekten çok fazla negatiflikten besleniyor. Gerçekten böyle sizi üzdükçe mutlu oluyorlar. Size negatiflik yükledikçe mutlu oluyorlar. Bunu anladığınızda da ne yapıyorsunuz? Hadi bay bay.

Efendim, lezzetin sırrı nerede? Tabii ki cızbız tavukçulukta. Şimdi kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali şimdi sofralarınızda. Gerçekten çok lezzetli. O mangalın kokusunu da alıyorsun. Artık evlerde biliyorsunuz mangal yakmak çok zor. Ama cızbız tavukçulukta hem lezzetli hem de o mangal kokusunu aldığınız tavukları ya da İşte tavuk sevmeyenler için de tabii ki alternatif var. Her zaman söylüyorum, köfte, Adana, Urfa seçenekleri var. Bir de tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş ve tavuk kelebek seçenekleriyle, çeşitleriyle sofralarınıza geliyor bu güzel yemekler sevgili dostlar. Nasıl iletişime geçebilirsiniz? Şöyle Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. 80 TL bir ücret karşılığı siparişinizi verebiliyorsunuz evinizde ya da iş yerinizde, hemen geliyor. Ya da iletişime geçebilirsiniz yine telefonla 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar ya da gidip orada yiyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Tabi siparişleri verdiniz, bununla da bitmiyor. Yanında da çok güzel eşlikçiler geliyor. Ekmeği, salatası, pilavı, köz biberi. Bunlar ikram efendim. Fiyatlar mı? Fiyatlar da gerçekten uygun. Şöyle birkaç tanesinden bahsetmem gerekirse, mesela oturduğunuz bir kilo kelebek söylediniz, 400 TL ya da 500 gram söyleyebilirsiniz, 300 TL ya da porsiyon şeklinde söyleyebilirsiniz, 250 TL. Uç yaprak kanat söylediniz, bir kilosu 750 TL, 500 gramı 450 TL, porsiyon olarak söylerseniz 350 TL. Gördüğünüz gibi fiyatlar da gayet makul, kesenizi üzmeyecek, yormayacak fiyatlar.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
4: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir istek şarkısıyla devam edeceğim. Sevgili Isitro'ya, Ekvator'a sevgilerimi gönderiyorum ve şarkın geldi. Serdar Ortaç, Gülün Rengi sizlerle.

Efendim, mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi tabii ki Cızbız Tavukçuluk. Tavuk kanat, tavuk şiş, tavuk pirzola, köftesi, Adana'sı, Urfa'sı, birçok lezzet uygun fiyatlarla şimdi sofralarınızda. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikramdır. Belki başka yerde bir porsiyon ama Cızbız Tavukçuluk'ta 1 kilo tavuk bu fiyatlara bulamazsınız. Gerçekten fiyatlar çok uygun. Cızbız Tavukçuluk, Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da ya da paket servis iletişim 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler 80 TL ücret karşılığı. Siparişleriniz kapınızda efendim.

0: Reklamlar bitti.
1: Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda yavaş yavaş programın sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi akşam ne yemek yapacağım diye hala kara kara düşünenler varsa beni can kulağıyla dinlesin o zaman. Çünkü çok güzel lezzetlerden bahsedeceğim Cızbız Tavukçuluk'ta. Şimdi tavuk sevenler için tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş ve tavuk kelebek var. Ama tavuk sevmeyenleri de tabii ki düşünmüşler. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Ama ikisini de seviyorsanız şöyle ortaya karışık söyleyin derim. Hepsi birbirinden lezzetli gerçekten. Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler 80 TL bir servis ücreti var. Hemen kapınıza kadar geliyor. Ya da gidip orada yiyebilirsiniz. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi, No 3C, Ali Adalar efendim. Bir de telefon numaralarını vermek isterim. 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Evet, şimdi dışarıda tabii ki yemek yemeyi kim istemez ama bir de bunun maddi boyutu var dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü 4 kişilik bir aile dışarıda yemek yediğiniz zaman gerçekten fiyatlar böyle çok çok çok uçuk bir şekilde geliyor. Son zamanlarda da böyle görüyoruz, sosyal medyada adisyonlar paylaşılıyor ama Cızbız Tavukçuluk'ta öyle değil. Gerçekten kesenizi yormayacak fiyatlar. Mesela gittiniz 4 kişilik bir aile gittiğinizde böyle kilo olarak da söyleyebiliyorsunuz. Tavuk şiş söylediniz 1 kilo şeklinde 500 TL ya da 500 grama da indirebilirsiniz, o da 300 TL ya da porsiyon porsiyon yiyebilirsiniz ayrı ayrı 250 TL. Köfte yemek isteyenler için de yine 1 kilosu 1000 TL, 500 gramı 550 TL, porsiyon olarak da 300 TL'ye yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi fiyatlar gerçekten çok uygun.

0: Efendim, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Zaman yine su gibi akıp geçti sevgili dostlar. Ama beni yalnız bırakmayan tüm dostlara önce bir alkış göndereyim. Evet, Allah nasip ederse yarın yine 13-10 sularında ben bu mikrofonun başında olacağım.
1: Hiç bu kadar.
0: Her daim radyo sahilde kalın ama yarın da yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Reklam. Reklam. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.

0: Sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo,
5: Radyo Sahil tam 95'te.
6: Radyo,
5: Radyo Sahil.
7: Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
8: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

Güler olduk aynalara tekten. Yaşıyorken bilemedik anlamını. Seni sevmek sonsuz denklem. Ama bitmiyor insan kavgaları. Niye kalmamış aşkın ardamarı?

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Cafesin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namucunay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı, Türkiye'nin en iyi seslerinden bir tanesi bence Işın Karaca'yla yaptık. Canımın yarısı radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Zine Salih ile devam ediyoruz. Bana da söyle, hoş geldiniz.

Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Efendim bakalım neler var neler yok. Malum sıcak günler yaşıyoruz. Dünya hatta bunu daha fazla hissediyor. Avrupa'yı biliyorsunuz hatta pek çok orman yangında çıktı. Keza bizde de sıcaklar var. Var yani sıcaklardan ölüm haberleri duyuyoruz zaman zaman, özellikle yine Avrupa'da. Avrupa buna çok alışık değil çünkü biz biraz daha bağışıklığımız güçlü sıcaklara karşı. Biraz da iklim anlamında tabii daha sıcak bir ülke olduğumuz için. Keza Japonya'da mesela yine benzer aşırı sıcak haberlerini sıkça duyuyoruz. Nedir işte aşırı sıcaklar? Evet zararlı diyoruz. Kişisel anlamda işte yani 65 yaş üstü öğlen saatlerinde dışarı çıkmayın uyarıları yapılıyor. Yine hamile kadınlar için aynı, keza çocuklar için. Yani 11-16 arası falan çok çıkmayın deniyor. Kendinizi serin tutun diyor deniyor, sıvılar falan filan. Peki hiç mi bu aşırı sıcağın faydası yok arkadaş? Hani hep mi zarar? Baktığımız zaman hep zarar idi. Ama bakın Japonya'da durum biraz daha farklı. Evet, aşırı sıcakların da faydası yok değil, var. Çünkü artık mesai saatleri 13'te bitiyor. Bak ne güzel işte kardeşim, yani kalkıp sürekli bu açıklamaları yapmaktansa, vay işte şu yastekiler dışarı çıkmasın, işte aman güneşte fazla kalmayın, şöyle olmasın, böyle olmasın, çalışırken aman dikkat. Adamlar kesin çözüm bulmuş, 13'te paydos. Sen bizlere bir yapsana göreyim bunu. Sıcaklardan dolayı yaz döneminde 13'e kadar mesela mesailer. Mis, herkes gitsin evinde serin serin otursun kardeşim yani. Japonya'da şirketler etkisini artıran aşırı sıcaklardan çalışanları korumak amacıyla çalışma saatlerini kısaltmaya başladı. Ki geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz hani Japonya disipliniyle de bilinir. İş yerindeki disiplini de keza öyledir. Hani genelde erkeklerin büyük bölümü takım elbiseyle falan çalışır yani pek çok iş yerinde. Orada da mesela bir esnetme getirmişlerdi. Erkeklere şortla gelin dediler mesela. Kyodo News'un haberine göre ülkenin önde gelen inşaat ve gayrimenkul şirketleri aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma saatlerini azaltırken şantiyelere havalandırma sistemiyle donatılmış soğutmalı prefabrik tuvaletler kurdu. O tuvalete de giren çıkmaz ha. Soğutmalı tuvalet düşün. Al telefonu eline gir. Bu kapsamda Japonya'daki bir inşaat şirketi Temmuz ve Ağustos aylarında şantiyelerde çalışma saatlerini 08-17 yerine 07-13 olarak yeniden düzenledi. Adamsın. Şirket yetkilileri bu kararı sıcak çarpması riskini azaltmak amacıyla aldıklarını, proje takviminde gecikme öngörülmesi halinde ise daha serin saatlerde çalışma süresinin artırılacağını belirtti. Başka bir şirketin şantiyelerinde ise havalandırma ve soğutma sistemleriyle donatılmış modüler tuvalet üniteleri kuruldu. Tabii şimdi bu şantiyelerde çalışanlar diğerlerini kıskanıyordur. Abi tamam, soğutmalı tuvalet falan giriyorsun, mis gibi serin serin oh diyorsun ama abi adamlar 13'te çıkıyor ya, gidiyor. Evinin huzurunda tuvalet. Aşırı sıcakların etkisini artırmasıyla Japonya genelinde birçok şirket çalışanlarını korumaya yönelik benzer önlemleri hayata geçiriyor denmiş. Bizde pek olmuyor bu. Bizde hani çalıştığınız yerde genel olarak böyle bir sıcaklara karşı tedbir varsa, hani klimalı bir yerse falan. Hani onlar çalışıyor falan ama onun dışında böyle hani bunlar yoksa ekstra dur bakalım çalışanlar da biraz rahat etsin kardeşim, bir serinletelim falan. Hatta mesela bazı yerlerde görüyoruz insanın sinirleri bozuyor. Mesela sadece patronun odasında mesela klima oluyor. Diğer çalışanlar Allah kerim. Ondan sonra patron şey diyor. Arkadaşlar burası hepimizin. Hepimizin ekmek teknesi burası. Ona göre sahiplenelim. Ulan hepimizin ekmek teknesi de sen 18-24 derece arasında oturuyorsun püfür püfür. Millet aşağıda 35-40 derecede. Onu ne yapacağız? Bir de böyle bir şey var zaten. Yani bizdeki en büyük çalışanı gazlama metodudur biliyorsunuz. Burası hepimizin arkadaşlar. Buradan hep beraber ekmek kazanıyoruz. Ama çalışan kazanıyor asgari ücret. Sen maşallah. Benim harcamalar biraz fazla. Neyse efendim, yani sonuç olarak Japonya'da pek çok yerde artık mesai 13'te bitiyor sıcaklar dolayısıyla.
Tabii sonrasında bunu telafi ederler mi? Ağustos'tan sonra hani havaların serinlemeye başlamasıyla böyle dur bakalım arkadaşlar. Biz 13'e kadar çalıştırırız ama bu işin bir faturası var. 17 yerine 20'de bitecek mesailer bir süre diye. Olabilir mi onu bilemeyiz. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Menis Fis aynı şarkılarından Tırtıl Radyonuz'daydı. Devam ediyoruz. Efendim otomobil alırken bu oyuna gelmeyin denmiş. İkinci eldeki dijital ilanlarda gizli tehlike hayda. Şu zaten ikinci el araç alım satımı var ya, işkencenin önde gideni ya. Hoş gerçi sıfırda da zaman zaman duyuyoruz ama. Yani neden şu araçları bir türlü dürüst bir şekilde, hani boğazımızdan haram geçmeden satmayı düşünmüyoruz efendim? İlla ki bir şeyler gizlenecek. İlla efendim nasıl derler? Salla pati böyle birkaç tamiratı, tadilat yapılacak. Araçların bak gir şu an ikinci el ilanlarına. Bir tane arızalı araç bulamazsın. Hepsi sıfır ayarında. Ulan o kadar iyi araba madem niye satıyorsun ya? Model yenilemek için. Nedir bu hırs anlamıyorum vallahi yani. Yazık günah bak, sen bir aracın arızasını gizliyorsun veya işte makyaj yapıyorsun falan filan, kritik bir şey gizliyorsun, onu bir şekilde satıyorsun diyelim. Karşı tarafı fark etmiyor, hani sana güveniyor ne bileyim. Ya o insan kaza yapsa onun vebali senin üstüne de geliyor. O arızadan dolayı kaza yaptığını yaparsa tabii ki. Onun vebali sana da geliyor arkadaş, yazıktır günahtır ya. 3 günlük dünya. İkinci el araç piyasasında dijital ilan tuzakları büyüyor denmiş. MASFET Başkanı Aydın Erkoç, sahte ekspertiz raporları ve ilan fotoğraflarına karşı alıcıları uyardı. Sadece satıcının sözüne güvenmeyin diyor. Kime güveneceğiz abi? Hani zaten şey gibi, hani ikinci el araba alırken şey gibi, satıcıyla düşman gibi iletişim kuruyorsun. Bak ben buraya arabayı almak istiyorum ama senin samimiyetine hiç güvenmiyorum. Dosta gider abi, gitmiyor kardeşim. Zaten bir ilanda eğer dosta gider diyorsa oradaki kastedilen şey sanayiye kadar giderdir. Sanayide bir dostun varsa oraya gider, sıkıntı yok. Ama onun dışında başka bir dosta o araba gitmez. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç satın alırken dijital ortamda sunulan bilgi ve belgelere karşı çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Erkoç, ilanlarda yer alan fotoğraflar, resmi kanallardan ekspertiz raporları, araç geçmişi bilgileri ve satıcı profilleri daha dikkatli değerlendirilmeli. Muayene ve kilometre kayıtları gibi bilgilere bakılmalı. Ayrıca sahiplik durumuna ilişkin mevcut bilgiler kontrol edilmeli. Yalnızca satıcının söylemiyle hareket edilmemeli dedi. Zaten ilk günden beri öğrendiğimiz şey şu oldu yani, araç alıp alırken satıcının sözüne güvenmemek. Kurumsallık önemli. İkinci el araç ticaretinde güvenin sektörün en önemli unsuru olduğuna vurgu yapan Erkoç, yetki belgesi sahibi, kayıtlı ve kurumsal işletmelerden yapılan alışverişlerin tüketiciler açısından önemli avantajlar sunduğunu vurguladı. Ya abi sen de bunu savunuyorsun da tamam, eyvallah doğru diyorsun. Ama nelerini duyuyoruz yani, kusura bakma da. Zaten hani satıcının veya işte firmanın tipinden belli oluyor şimdi. Hani tamam eyvallah, yetki belge. Ya bu işi artık devlet tam anlamıyla el atmalı. Hani bu işte araç kontrolden geçiriyorsun, ekspertiz falan filan, onlarda da bir dünya şey duyuyoruz zaman zaman. Hani hep onlarda da mesela en bilindik olanlara gitmeye çalışıyorsun, şöyle oluyor böyle oluyor değil kardeşim. Artık bu işe devlet tam anlamıyla el atmalı. Kontrolleri, montrolleri arkadaş bir şekilde, bak sigortada mesela benzer şeyler başladı. Devletin atayacağı insanlar yapmalı yani. Ki ancak biraz önde geçilebilir. Sorumlusunu da bilirsin en azından. Hani devlet atamıştır, al kardeşim bu. Ben buna kefilim. Bunun dediğine demiştir. Sen onun kontrol ettiği aracı almışsındır. Ekstra bir şey çıkarsa arkadaş davayı açarsın. Olur biter yani. Örtülü olmuyor çünkü ya. O bir yerden mutlaka biz bir açık buluyoruz. Hep bak açık bulma derdindeyiz zaten. Açık bulalım da daha fazla kar yapalım. Arabayı ittirelim. Şöyle devam etmiş Erkoç. Kurumsal işletmeler hem mevzuata uygun hareket ediyor, hem de satış sonrası süreçlerde tüketicinin muhatap bulabilmesini sağlıyor. Dijitalleşen ticaret ortamında güven unsurunun korunması sektörümüz açısından temel önceliklerden biridir diyor. Kesinlikle öyle. Ama bu güven unsurunu da biraz bu konuda sizin de daha böyle bir gayretli olmanız gerekiyor. Böyle yani.
Aydın Erkoç Türkiye'de ikinci el ticaretinin her yıl milyonlarca aracın el değiştirdiği dev bir ekonomik yapı oluşturduğunu, sektörün teknolojik dönüşüme uyum sağladığını ancak tüketici farkındalığının da aynı ölçüde gelişmesi gerektiğini ifade etti. Ha yani illaki tüketici farkında olacak. Arkadaş siz mesela hani bu konuda böyle bir bahsetmiş olduğun böyle kazıklama dediğimiz mevzular için siz biraz daha böyle bir eğitim veya yaptırım yapsanız daha iyi değil mi yani? Hep tüketici ben ne anlarım şimdi? Gidiyorsun mesela bakıyorsun raporda bir şey yok. Aa güzel diyorsun. Şöyle böyle falan filan alttan giriyor üstten çıkıyor. Arabayı alıyorsun bir gidiyorsun ayda bu böyle değildi. Abicim sen neyken bozulmuş o artık? Araç alırken yalnızca mekanik kontroller değil, bilgi doğrulama süreçleri de önem kazanıyor diye konuşmuş. Bunu bak şeylerde bile duyuyoruz arkadaş. Sıfırlarda bile duyuyoruz zaman zaman yani. Adam aracı alıyor. Araç gelirken bir şekilde bir yerlerde nedir işte taşınırken falan. Hani bir sürtme oluyor, bir şey oluyor falan filan. Kapısını değiştiriyor, bir şey yapıyor. Mesela bunları duyduk. Sıfır diye veriyor arabayı. Sonra adam satacağı zaman öğreniyor veya bir aklına bir şey esiyor, kontrol ediyor, bakıyor boyanmış. Arkadaş hani sıfır, sıfır abicim sıfır bu ya. Böyle enteresan şeyler duyuyoruz işte maalesef. Şu otomotiv piyasasındaki şu kurnazlıktan bir türlü vazgeçemedik yani.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alia'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Tuğba Özerk serseri serseri radyonuzdaydı. Harunlar Beyler Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçağ radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız Pardon filmini bilir misiniz? Muhtemelen izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de tabii izleyin. Güzeldir, severiz. Efendim Pardon filmi gerçek oldu demiş. Zaman zaman mesela bu başlığı görüyoruz. Pardon filmi gerçek oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde bak. 38 yıl yattı. Yanlış oldu deyip bıraktılar abi. Yanlış olmuş ya. Biz seni ne kadar... 38 mi? Ha. Fark edememişiz de inan. Hadi hakkını helal et, sen özgürsün. Ferhan Şensoy'un efsanevi Pardon filmi... Pardon filmini aratmayan skandal İngiltere'de yaşandı. 1986'daki cinayet sebebiyle hapse atılan Peter Sullivan, 38 yıl sonra yapılan DNA testiyle Pardon denilerek serbest bırakıldı. Abi hiç mesela bu zamana kadar bu 38 yıl boyunca hiç kimsenin aklına gelmedi mi? Ya abi bir DNA, MNA da yapalım. Bir de düşünsenize yani içeridesiniz bir cinayet zanlısı olarak ama olayla ilginiz yok. İnsan kahrolur. Hani bak bir gün geçiyor, bir ay geçiyor, altı ay geçiyor. Olayla hiçbir ilginiz yok ve 38 yıl boyunca içeridesiniz. 38 yıl sonra diyorlar ki ya ha, biz evet baktık. Evet doğru, senin dediğin doğru çıktı. Sen yapmamışsın bunu ya deyip. İngiltere'de 1986 yılında işlenen bir cinayet sebebiyle müebbet hapis cezası alan Peter, 38 yıl sonra yapılan DNA testiyle masum olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. Efendim İngiltere tarihinin en büyük adalet skandallarından biri yaşandı. 21 yaşındaki Diane Sindall'ın öldürülmesinin ardından tutuklanan ve şu an 68 yaşında olan Peter Sullivan işlemediği bir suç yüzünden 38 yıl boyunca cezaevinde yattı. Gelişen DNA teknolojisi sayesinde davanın yeniden incelenmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. Olay yerindeki deliller üzerinde yapılan testlerde DNA'nın Peter'a ait olmadığı belirlendi ve mahkeme kararıyla masum adam tahliye edildi. Abi bu saatten sonra beni salmayın, ben ne yapacağım dışarıda, 38 yıl geçmiş. Bütün gençlik gitmiş, heba olmuş, hayat heba olmuş. Diane Sindall 2 Ağustos 1986 gecesi çalıştığı bardan evine dönerken aracının benzini bitti. Yolda yürümek zorunda kalan genç kadın kimliği belirsiz bir saldırganın hedefi oldu. Cinsel saldırıya uğrayan ve darp edilen genç kadının cansız bedeni bir sokakta, bir ara sokakta bulundu. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada polis, tanık ifadeleri ve benzetmeler doğrultusunda Peter'ı gözaltına aldı ve mahkeme Peter'a müebbet hapis cezası verdi. Peter'ın 2021 yılında ceza davaları inceleme komisyonuna yaptığı başvuru davanın seyrini değiştirdi. Abi sen de hiç arada falan keşke başvuraydın yani... Hani çok da beklemek de iyi değil. Ara ara böyle başvuracaksın. Hani insan zaten şüphelidir arkadaş. Bak bu sürekli ben yapmadım şunu tekrar bir incelesek mi diye zaten bir insan bir kıllanır yani. Hani orada ne bileyim hakim olsan bilmem ne olsan artık savcı olsan. Ulan bu adam ne zaman gitsek ben yapmadım diyor. Olay yerindeki fiziksel deliller üzerinde yapılan incelemeler cinayeti Peter'ın işlemediğini netleştirdi. Tahliye kararının ardından açıklama yapan Peter, öfkeli olmadığını ve kalan ömrünü sevdikleriyle geçirmek istediğini belirtti. Yaşanan skandalın ardından ilk soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetleri hakkında bağımsız inceleme başlatıldı. Onların bir kısmı zaten dünyada değiştirmiştir yani. Polis 38 yıl sonra cinayet soruşturmasını resmi olarak yeniden açtı. Olayın yaşandığı dönemde DNA teknolojisinin olmamasının bu adalet hatasına yol açtığı ifade edildi. Gerçek katilin yakalanmasını sağlayacak bilgi için 20 bin sterlin ödül konuldu. Soruşturma ekipleri şüpheli listesindeki 575 kişiyi elerken kalan 32 kişi üzerindeki incelemelerini sürdürüyor denmiş. Şimdi adam tabii bu sadece pardon demekle olmuyor. Bu işin tazminat boyutu da var. Hani baya baya yüklü bir tazminat alacağı kesin ama ne olursa olsun. Arkadaş yani hiç mi hani bu adam sürekli itiraz etmiştir ya arkadaş bak ben yapmadım. Bak ben masumum hadi mesela ilk etapta şey dersin buradan kurtulmak için bunu söylüyor diyebilirsin ama düşün adam sürekli bunu söylüyor yani her şeyde. Neyse geçmiş olsun diyeceğiz de 38 yıl heba oldu. Hani onu geri getirme şansları yok. En azından dediğimiz gibi hani bu iş için baya baya bir şimdi tazminat alacak o kesin. Ama
Yani hiçbir şey geçen zamanı geri getirmiyor ne yazık ki.

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

Radyonuzda. Efendim ağzından çıkan sözleri değil bunlara bakın demiş. Bu aralar böyle flört halinde olanlar var mı aranızda? Hani yeni yeni böyle iletişim kurdunuz. Böyle ilk buluşmalar falan. Gayet her şey yolunda gidiyor veya ilişkinize işte atıyorum belli bir süre geçti ama merak ediyorsunuz acaba bu benden hoşlanıyor mu demeyelim de acaba aşık mı değil mi falan diye veya beni seviyor mu sevmiyor mu diye merak ediyorsunuz. Çözemiyorsunuz bir türlü. Gerçi insan çözer herhalde. Yani çözemiyorsan zaten sevmiyordur. Bence böyle yani bir insanın eğer tabii şu da var tam tersini de duyuyoruz da o da ayrı bir şey. Tamam az önceki sözümü geri aldım. Hani çözemiyorsan ama bazen mesela çözdüğünü düşünüyorsam o da yanlış olabiliyor. O yüzden habere bakalım. Bir insanın size aşık olduğunu gösteren 5 gizli işaret denmiş. Bakın bakalım partnerinizde bu 5 gizli işaret var mı efendim size karşı? Hani sözlere bakacak olursan herkes sevgi pıtırcığı. Seviyorum, ediyorum, ölüyorum, bitiyorum. Ne bileyim işte Instagram gönderileri, reels'lar, mesajlar falan, güller, çiçekler, böcekler. Ama gel gelelim durum öyle mi? Vücut işaretinden, vücut dilinden anlayacağız efendim. Dikkatini ve vücut yönünü tamamen size döner diyor. Bir insan sizden hoşlanıyor ve değer veriyorsa, kalabalık ve gürültülü bir ortamda bile tüm bedenini size doğru konumlandırır demiş. Özellikle ayak uçlarının ve gövdesinin doğrudan sizin olduğunuz tarafa dönük olması, bilinçaltının tamamen size odaklandığını gösterir demiş. Ama tam da bence kesin sonuç bu değil ya. Hani normalde konuşurken de çünkü birisi size karşı döner. O zaman şey mi yani her bize karşı dönen? Ne sen de mi yapma be. Tam kesin kanıya varılmaz bence. Neyse bakalım başka neler var. Göz bebekleri büyür ve sık sık göz teması kurar demiş. Gözler ruhun ve hislerin en dürüst aynasıdır. Neydi gözler neyin şarkı da vardı ona benzer bir şey değil mi? Gözler kalbin aynasıdır mıydı? İnsanlar sevdikleri veya çekici buldukları birine bakarken göz bebekleri istemsizce

0: büyür. Bunun yanı sıra sizinle konuşurken bakışlarını kaçırmak yerine derin ve samimi bir göz teması sürdürmeye özen gösterir demiş. Yani dik dik bakar diyor yani. Abi o da kötüdür ama bir süre sonra insan konsantre olamaz ya abi, bir dur bir öbür tarafa bak bir ya. Sizin hareketlerinizi farkında olmadan kopyalar demiş bak, bir diğer özellik. Psikolojide aynalama etkisi olarak bilinen bu durum güçlü bir bağın ve sempatinin en belirgin kanıtıdır. Siz su bardağınızı elinize aldığınızda, bacak bacak üstüne attığınızda veya gülümsediğinizde karşınızdaki kişi de farkında olmadan birkaç saniye içinde aynı hareketleri tekrarlıyorsa çok komik bir manzara olur orada diğerleri için. Size karşı derin bir ilgi besliyor demektir demiş. Düşün, biri bacak bacak üstüne diyor, karşısındaki de öyle, sen dışarıdan izliyorsun bunları. Biri bardağı alıyor elini, öteki de hemen birkaç saniye sonra bardağı eline alıyor. Çok komik lan. İletişim esnasında mesafeleri ortadan kaldırır diyor bak mesela. Bir insan size karşı gerçek duygular besliyorsa, bu da çok şeydir gerçek duygular. Ay, çok arabesk oldu bu. Aranızdaki fiziki mesafeyi azaltma eğilimi gösterir demiş. Masada duran nesneleri kenara çekmek. Hayırlısı. Konuşurken size doğru hafifçe eğilmek veya küçük temaslarda bulunmak. Bak az önce ben hayırlısı demiştim farkındaysanız. Bu iş gidiyor bir yere ama. Bir dur.
1: Sevdin değil mi?
0: Dur. Ne demiştik? Hafifçe eğilmek veya küçük temaslarda bulunmak bilinçaltının aradaki engelleri kaldırma isteğidir diyor. Sen yine de dikkatli ol. Hani arada böyle bir durdurmak da lazım. Hani karşı taraf böyle engelleri kaldırayım derken. Başka ne var? Ses tonu değişir ve ilgili bir dinleyiciye dönüşür demiş. Beden dili sadece jestlerden ibaret değildir. Ses tonu da duyguları ele verir. Sizinle konuşurken daha yumuşak, sıcak ve dingin bir ses tonu benimserler. En ufak bir anınızı veya detayınızı bile unutmaz. Kelimelerinizi kesmeden gerçek bir ilgiyle sizi dinlerler demiş. Bak bu özellikler varsa, yani vücut diliyle bunları yapıyorsa diyor ki, hani sadece sözleri değil bunlara bakın, size aşık olduğunu gösteren 5 gizli işaret demiş ama yine de hani bu işaretler varsa da, bunlar varsa da hani bu kesin aşık demeyin bence. Birkaç tanesi çünkü bence sallantıda. Hani sonra pişman olmayın, o yüzden söylüyorum.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Tarık radyonuzdaydı. Biri bizi gözetliyor, evinden tanıdık onu biliyorsunuz. İlk olarak öyle bir yarışma vardı. Sonrasında bir albüm falan daha yaptı ama sessizliğe gömülmüştü. Can Parem radyonuzdaydı. Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Bülent Yetiş radyonuzda. Hırçın.

Yılların şarkısı Çelik Radyonuz'daydı Gözlerin. Hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, trafik ışıklarında kart okutma dönemi başladı denmiş. Bizde değil, onu bir defa söyleyeyim. Geçiş süreci artık kişiye göre değişiyor. Ya bizde de şu yeşille kırmızı arasındaki dengesizlik. Araçtaysan yani şu kırmızı ışıkların süresi bir tek bana mı bu kadar uzun geliyor ya? Bitmiyor arkadaş, bitmiyor. Hele bir de trafiğin yoğun olduğu saatte araçtaysanız kırmızı ışıktan yeşile döndü. Böyle zaten öndeki araba, biraz arkalardaysanız eğer, hareket edene kadar tekrar sarı ve kırmızı yanıyor zaten yani. Öyle bekliyorsun yani orada. Tabii diğer taraftan yeşil yayalarda da mesela bu sefer bir kısa sürmeye oluyor. Hele bir de kavşak mevzuysa o apayrı bir mevzu zaten. O oradan ona dönerken, bu buradan buna dönerken sen kalıyorsun bir de orada yani. Bilmiyorum, belki de sadece bana uzun geliyordur kırmızıların bu kadar. Bitmiyor yani o kırmızı. Singapur'da efendim bakınız, yaşlı ve engelli bireylerin karşıdan karşıya daha güvenli geçebilmesi için geliştirilen özel sistem trafik ışıklarını kişiye göre uzatıyor demiş. Yayalar sahip oldukları özel kartı trafik lambasındaki okuyucuya okutarak birkaç saniye daha fazla geçiş süresi kazanıyor diyor. Yani bilemiyorum ne kadar işe yarar veya ne kadar şarttır. Çünkü hani yaşlı ve engelli vatandaşlar, tamam, onun o zaman bayağı bir aşağı falan konması gerekiyor. Çünkü engelli derken hani tekerlekli sandalyede de olabilir vatandaş. Green Man Plus adı verilen uygulamada yaşlılar ve engelli kişiler kartlarını sinyal direğindeki okuyucuya dokundurarak yeşil ışık süresini artırabiliyor. Sistem geçiş mesafesine göre yaklaşık 3 ila 13 saniye arasında ek süre sağlayabiliyor. Bunu aslında yapay zekalı da çözebilirler. Yani geçen kişinin durumuna göre veya yaya durumuna göre bu çözülebilir yani yapay zekalı da. Her şeyi çözüyor. Bunu da çözsün kardeşim. Singapur'da uygulanan sistem özellikle yürüme hızı daha düşük olan kişilerin yolda kalmasını önlemeyi amaçlıyor. Normalde sabit süreyle çalışan yaya geçitleri bu yöntem sayesinde ihtiyaç duyan kişiler için daha uzun süre açık kalıyor demiş. Yetkililer uygulamanın yaşlı bireylerin ve hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin trafikte daha rahat hareket etmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Sistem farklı bölgelerdeki çok sayıda kavşakta kullanılırken yayaların güvenliğini artırmaya yönelik çözümler arasında gösteriliyor demiş. Evet, kesinlikle güzel, kesinlikle doğru. Ama dediğimiz gibi hani bunu böyle yapay zekayla da çözülebilir. Çünkü hani bu sefer kart okutmaya çalışacaksın vesaire falan, neyse. Teknoloji sayesinde yaşlı vatandaşlar artık karşıdan karşıya geçmek için acele etmek zorunda kalmıyor. Kartlarını okutarak kendilerine tanınan ek süreyi kullanabiliyor ve yolu daha güvenli şekilde tamamlayabiliyor denmiş. Singapur'un bu uygulaması şehir altyapısının yalnızca araç trafiğine değil, farklı ihtiyaçlara sahip yayalara göre de nasıl tasarlanabileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Biz de yaya geçidi ve trafik lambalarıyla bir savaş da var tabii. Yani o kırmızıdan sarıya dönüşte genelde nedir? Yani bunun anlamı şudur, hani hızını kes, dur, çünkü yeşil yanacak. Karşı taraf için yani, daha doğrusu şöyle, sana yeşil yanıyor, sonra sarıya dönüyor, sonra kırmızıya dönecek. Diyor ki hani sen dur artık, kırmızı geliyor. Biz efendim yeşilden sarıyı gördüğün zaman gazı köklüyoruz. Yani tam böyle bir şey, trafik kurallarıyla bizim trafik akışımız arasında muazzam tezatlık var. Yaya geçitlerine zaten lambasız yaya geçitlerinde ayrı bir şenlik o canım, o şenlik o. Daha o kültür daha tam oturmadı. Yol verme, yol vermeme mevzu, o ayrı bir kavga sebebi. Yani orada araç yayaya bağırıyor, görmüyor musun geliyorum diye. Arkadaş yaya geçidi diyor. Biz de hep söylüyoruz yani, o şoförün koltuğuna oturunca, sürücü koltuğuna oturunca arkadaş bizim bütün hayata bakışımız falan değişiyor yani. Dünyanın kralı oluyoruz. Benim, ben. Maalesef böyle.

유난히 커 있는 가슴새.

sensizliğin sokağında voltaları atarken hayal gibi bir rüya gibi.

İrem Derici, durum çok acil, radyonuzdaydı. Hep söylüyoruz insanda biraz şans olacak diye. Bizde o şans yok. Zaman zaman bak benzer bir haber çıkmıştı daha önce diye hatırlıyorum. Efendim yürüyüş yaparken servet buluyorlar ya. Biz yürüyüş yaparken kram falan giriyor bacağa, ondan sonra yorgunluktan ve et kesiyor oluyoruz. İki gün kendimize gelemiyoruz, millet zengin oluyor. Çekya'da dağ yürüyüşü yapan iki kişi bir taş duvarın içine gizlenmiş 7 kilogramlık altın ve kişisel eşya zulası keşfetti. Nereden aklına geliyor mesela bir taş duvar? Gel taş duvar diyor, demek ki orası şey yani kayamaya değil. İnsan şüphelenebilir, evet. Bir de oraya nasıl bırakırsın yani o kadar 7 kilogram altını ve kişisel eşya zulasını? Doğu Bohemya Müzesi'ne teslim edilen tarihi eserler üzerinde analiz ve koruma çalışmaları başlatılmış. Ha. Direkt çok önce bırakılmış bunlar. Bizde genelde daha çok bu define mefine işleri yer altında aranıyor. Çekya'nın Zivikina Tepesi'nin güneybatı yamacında yapılan bir yürüyüş sırasında yapay bir taş duvarın içine gizlenmiş iki metal konteyner içinde metal konteyner. Toplam ağırlığı 7 kilogramı bulan tarihi altın ve kişisel eşyalardan oluşan bir define keşfedildi. O kadar da alenen bırakılmaz ama, ve o kadar alenen bırakmışsın bugüne kadar kimsenin bakmaması da ayrı bir enteresan yani. Bulunan eserler incelenmek ve muhafaza edilmek üzere müzeye teslim edilmiş. Keşif yürüyüşçülerin taş duvar içine yaklaşık bir metre arayla yerleştirilmiş iki konteyneri fark etmesiyle gerçekleşti. İşte onu diyorum ben de, bugüne kadar başka kimse geçmemiş mi oradan ya? Konteynerların içinde siyah kumaşa sarılıp istiflenmiş 598 adet o altın yanı sıra enfiye kutuları, bilezikler, file örgülü bir çanta ve bir pudra kompaktı yer aldığı bildirildi, pudra. Müzeye teslim edilen eserlerin belgeleme ve analiz çalışmaları başlatıldığı Doğu Bohemya Müzesi'nden koleksiyonun büyük kısmını Fransız sikelerinin oluşturduğunu, bunu Avustralya Macaristan İmparatorluğu, Belçika ve Osmanlı İmparatorluğu basımlarının takip ettiğini belirtti. Kim bıraktıysa bayağı koleksiyonlarmış yanınıza. Bölgede yapılan diğer keşiflerin aksine koleksiyonda Alman ve Çekoslovak sikelerinin yer almadığı tespit edildi. Dışarıdan döviz. Tamam, değeriyle ilgili bir şey var mı bak? 1920'ler ve 1930'larda uygulanmış efendim. Yugoslavya sürşarjlarının yani sonradan vurulan damgalar. Uzmanlar bu damgaların definenin 1921 yılından sonra gömüldüğünü işaret ettiğini ifade ediyor. Vallahi dediğimiz gibi işte biraz şans olacak. Yani biz doğa yürüyüşe çıktığımız zaman ne bileyim yılanla hayvanla falan uğraşıyorsun. İşte kramplar giriyor. Aç bir tab dönüyoruz ondan sonra. Millet çıkıyor doğa yürüyüşüne. Köşeye dönüp geliyor. Doğa yürüyüşünde bile adalet yok yani.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Berksan. Yeni bir radyonuzdaydı. Namı Tunay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Ve efendim sosyal medyadan bizleri takip etmeyi unutmayın. Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan hiç fark etmez. Radyomuzu takip etmeniz bizi mutlu eder. Ve şimdi yılların şarkısı yeni bir düzenleme. Bade radyonuzda kaç yıl geçti aradan?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Deryaoğlu Şımarık Radyonuzdaydı.
1: Ben şımarık insanları.
0: Efendim bakınız, çalı kılığındaki polis.
1: Ben şımarık insanları sevmem.
0: Şimdi ne olabilir? Hani çok özel bir operasyon var diye düşünebilirsin. Hani kamuflaj, kamufle olmuş bir şekilde dışarıdan belli olmasın diye. Genelde böyle olur yani. Hani çalı kılığına girmek falan. Burada öyle değil. Çalı kılığındaki polis 74 araca ceza yağdırdı. Oğlum çok iyi yalnız ha. New Jersey'de cep telefonu kullanan sürücüleri yakalamak için. Şu fotoğraftaki mi? Çalı kılığına giren polis memuru 6 saatte 74 kişiye ceza kesti. Abi orada mesela normal bir ağacın altında falan otursan hani böyle sivil kıyafetli olsan olmuyor mu? Amerika'da New Jersey eyaletine bağlı eyaletinde emniyet güçleri direksiyon başında dikkat dağıtıldığına karşı dikkat dağınıklığınadır o ya. Ezber bozan bir uygulamaya imza attı. Polis ekipleri trafikte seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenen sürücüleri tespit edebilmek amacıyla ilginç bir taktiğe başvurdu. Ekipten bir polis memuru dedi bak bunların canı sıkılmış. Baştan aşağı yeşil yaprak desenli kamuflaj giyerek çalı kılığına girdi ve yol kenarında konuşlandı. Yaya trafiğinin en yoğun olduğu şehir merkezinde gerçekleştirilen özel denetimde kamuflajlı polis memuru elindeki dürbünle araç işlerini tek tek inceledi. Ha, öbür türlü sivil kıyafet olsa yine dürbünlü birisi o zaman sen bir şüphe inir. Doğru bak. Evet doğru. Direksiyon başında cep telefonuna bakan, mesaj yazan ya da sosyal medyada gezinen sürücüler anında tespit edilerek ilerideki kontrol noktalarına bildirildi. Zaten o şey çok tuhaf oluyor ya. Yolda mesela radar var ya. Orada hani hızlı geçen bir araç zaten bir şey... Kaynar su dökülüyor kafadan aşağı. Kafada bir soru işareti. Acaba limiti aştım mı aşmadım mı diye. 100 metre 200 metre gidiyorsun. Orada zaten ekipler bekliyor. Seni böyle sağa doğru davet ediyorsa ekip. Hayırlı uğurlu olsun. Sosyal medya hesabından denetim fotoğraflarını paylaşan polis departmanı esprili bir dille şu ifadelere yer verdi. Yaklaşık 6 saat süren denetim sürecinde süresince kural ihlali yaptığı belirlenen tam 74 sürücüye idari para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri sürücülerin güvenliği için uyarılarda bulunarak o mesaj ya da bildirim bekleyebilir. Gözünüz telefonda değil her zaman yolda olsun mesajını paylaştı. Bir de şu faturayı da ödeyebilirsiniz. Hadi fatura demeyelim. Bir de şu ceza makbuz efendim. Bunu da... New Jersey'de yürürlükte bulunan eller serbest yasası uyarınca direksiyon başında telefon kullanımı oldukça ağır yaptırımlara tabi tutuluyor. İlk kez kural ihlali yapan sürücülere $200 ceza uygulanırken tekrar eden ihlallerde bu miktar $600 kadar çıkıyor. Ayrıca kuralı 3 kez ihlal eden sürücülerin ehliyetlerine ise 90 güne kadar el konulabiliyor denmiş. Bizde de benzer bir durum var zaten ki gayet mantıklı. Yani eller serbeste bile o telefon görüşmesi yapıldığında maalesef o dikkat dağılıyor efendim. O yüzden hani araçtayken cep telefonu görüşmesi yapılacaksa da ki en güzeli yapmamak ama tabii olmuyor bazen. Kısa ve öz bir şekilde dinleyip konuşup kapatmak. Ki bazen mesela yollarda da görüyoruz abi telefonu kulağına koymuş. Hani bırak böyle eller serbestti. Telefonu kulağa koymuş. Direksiyonu tutuyor. Tuttu elim bir kısmı dirsek camdan dışarıda. Şimdi gel de ona anlat bu durumu anlatabilirsen. Bir de böyle bir durum var maalesef.

Eşer babalar gibi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler namütenayi muhabbet devam ediyor. Kadar. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuz hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız. Marketlerde yeni dönem efendim. Ters ananas ve pembe sepetle aşk arayışı. Abi biz gidiyoruz markette acaba alacağımız ürünün en ucuzu hangisidir diye bakarken millet aşk meşk peşinde ya. Flört uygulamalarından uzaklaşan bekarlar için Avrupa'daki zincir marketlerde ters ananas ve pembe sepet gibi sembollerle yeni bir tanışma modeli.

Maddeleri uygulanıyor. Abi marketler ne alaka? Bak millet bu flört uygulamalarından bezmiş artık. Bizde zaten hep sahte de. Demek ki Avrupa'da da böyle bir bıkkınlık geldi. Bizde mesela flört uygulamalarına bak. Flört uygulaması derken hep şunu hatırlatıyoruz. Biz mesela Instagram'ı, Facebook'u falan da flört uygulaması olarak kullanıyoruz ama... aslında değil. Onlar sosyal medya uygulaması. Ama diğer tarafta işte mesela neler var? Tinder falan değil mi? Onlar var mesela. Bizde de hep oralara bak şeydir. Erkekler de kadınlar da acayip böyle öyle böyle değildir. Erkekler çok cool, çok yakışıklı, acayip eğitimli, feci derecede entelektüel. Kadınlar böyle göreceksin fiziği böyle karşı kaldırımdan yürüse bu kaldırımdakiler düşer. Onlarda da keza kariyer mariyer has safhada falan muazzam, onlar da entelektüel, hepsi çok kitap okuyor. Diyorsun ki bunların burada işi ne? Bak az önce söyleyeyim, hani kaldırımda yürüse karşı kaldırımdakiler düşecek. Fakat ne hikmetse hayatları boyunca her konuda kariyer yapmışlar ama aşk konusunda çok başarısız oldukları için bu uygulamalardan sevgili arıyorlar. Sonra bizim de abi giriyor oraya, dayı. İnternet dayısı dediklerimiz. Oradan birine ne bileyim şimdi mesaj mı gün neyse gönderiyor falan. Karşı tarafta bunu gönderince bizimki diyor ki bana aşık oldu. Ondan sonra gelsin İBAN'lar, gitsin İBAN'lar. Neyse dönelim habere. Dijital flört uygulamalarına alternatif arayan bekarlar. Ya sevgili bekarlar, git kafeye mafeye bir şey ne bileyim. Arkadaşının arkadaşı falan yok mu ya? Günlük alışveriş süreçlerini yeni insanlarla tanışma alanına dönüştürüyor. Bak marketlerde neler dönüyor neler. İspanya'da başlayan sembolik işaretlerle iletişim kurma akımı Almanya, Finlandiya, İsveç ve Norveç gibi ülkelerdeki zincir marketlere de sıçradı. Trendin ilk örneklerinden biri İspanya'daki Mercadona market zincirinde ortaya çıkmış efendim. Akşam saatlerinde alışverişe gelen müşteriler alışveriş arabalarına ters çevrilmiş ananas koyarak iletişime açık olduklarını gösterdi. Hani bakıyorsun mesela biri yanından geçiyor, market sepetine bak. Böyle ters bir ananas varsa ona o zaman merhaba diyebiliyorsun. Sen mesela merhaba diyorsun o zaman, ama sizde ananas yok. Sosyal medyada yayılan akım sonrasında mağazalardaki yoğunluk artarken bütün yalnızlar mağazalarda. Herkes ananas arıyor. Efendim ananas fiyatlarındaki muazzam artış söz konusu. Bu tarladaki fiyatı buyken marketlere geliş fiyatı bu, ama markette ne oluyorsa muazzam bir ilgi var. Ananas bulamıyoruz efendim. Sosyal medyada yayılan akım sonrasında mağazalardaki yoğunluk artarken bazı şubelerde güvenlik tedbirleri alındı. Ananasları koruyun. Belirlenen kurallara göre aynı sembolü kullanan kişiler alışveriş arabalarını Abi çok saçma bu ama ya. Bak aynı sembolü kullanan kişiler, yani nedir mesela, sen ananası ters koydun, diğer market arabasındaki ananas da ters konduysa ona dokunduruyorsun. Yani arabayı dokunduruyorsun onun arabasına. Bu şekilde sohbet başlıyor. Ay pardon, siz biraz çarptım ama yok önemli değil, zaten ananas ters öldü. Ananas almışsınız. Evet aldık ama ters durmuyor ama. Lan yiyeceğim ben ananası. Ama ters koysaydınız. Belki hani hatırlatalım isterim. Belki ters koymayı unutmuşsunuzdur. Almanya'da efendim. Karlsruhe kentinde. EDEKA şubesinde yeni insanlarla tanışmak isteyen müşteriler için pembe alışveriş sepetleri kullanıma sunuldu. Hayda. Marketler amacından çıktı. Market girişine konulan bilgilendirme panolarıyla müşterilerin bu sepetler aracılığıyla iletişim kurabileceği duyuruldu. Çöp çatan market. Türkiye'de mesela bu yapılsa acaba tutar mı? Düşün bak, bir de bilgilendirme efendim. Pembe sepetleri, alışveriş sepetini kullananlar iletişime açık. Flörtöz müşterilerimiz olarak değerlendiriyoruz. Bu şekilde
Alışveriş sepeti taşıyan müşterilere laf atabilirsiniz, iletişim kurabilirsiniz. Ama bir şart var, sizin de pembe sepet kullanmanız gerekiyor. Düşün mesela, o sırada başka sepet kalmadı, karambolü onu aldın. Ana, yanında da yenge var mesela. Bize markette kavga da çıkar. Önce ben gördüm diye. Bak, bir tane böyle pembe sepetli kadın müşteri olsun. Erkekler pervane. Bir daha kasada kavga. Önce ben gördüm. Önce ben gördüm. Abi tuhaf yani. Mesela böyle bir şey başlamış. Bize bu gelir mi gelmez mi? Umarım gelmez. Bize sıkıntı büyük olur. Bizde bir defa bak, ne olursa olsun. Bak, burada mesela bekarlar demiş ya. Bizde ne olursa olsun bütün erkek müşteriler pembe sepet kullanır. Bekar, evli fark etmez. Ya da mesela o ananas uygulamasında hepsinin birdenbire böyle ananasa karşı bir aş verdiğini görürüz erkek müşterilerde. Ve alır ters koyarlar. Hani biz de ekmeğimizin peşindeyiz deyip. Ondan sonra görsen curcunayı.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
0: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

değişir. Zamansız şarkılar döner evine. Alaca karanlık bastı mı dellenir. Kalpse kalp.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Franchising'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Franchising'in en güçlü sesi
7: Radyo.
5: Radyo Sahil tam 95'te.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
5: Radyo Sahil.

0: nefesin en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Hiçbir anlamı yok ayrılığın.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Söylüyorum şimdi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
0: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Salma. Salma, sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı içe sayarken.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah, hala çocuk olabilsin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Ben günahkar. Sen sitemkar. Yapacak bir şey yok. Ben ağladım. Sen gittin. Şimdi sen üzgünsün. Bense idare ediyorum bir şekilde. Ama görsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

gece biz durmadan sevişirdik. Şehirlere bombalar yağardı her gece.

0: Boş ver dostum, o utansın.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

gibi. Gözlerinde sevda var, derin uykular gibi. Niçin baktın bana öyle?

mısın yoksa söyle. Mahzunsun, hayransın o güzel gözlerle, sürmeli celilansın. O güzel gözlerle, sürmeli ceylansın.

olayım, kulum kölen olayım, kulum kölen olayım. Niçin baktın bana öyle? Aşık mısın canım söyle? Niçin baktın?

yaşadım. Güldüler, çiçektiler. Ne sevdalar yaşadım. Gözümden yaş döktüler. Ne sevdalar yaşadım, benim için öldüler. Ne sevdalar yaşadım, birer birer gittiler. Hepsinde ayrı bir tat, hepsinde ayrı şefkat.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil. Seni sevmiyorum.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Ben geldim meyhaneci. Bu akşam buralıyım. Sevgilimden ayrıldım. Yürekte yaralıyım. Kaderim düşman bana, kahretmişim dünyama. Adımı sorma bana. Bir bahtı karalıyım.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Yak gitsin beni.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar
2: Radyo
1: Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Ve çok sevenin varmış senin. Hep hatırlatan biri çıkar. Sen misin sahibi bu şehrin? Sokaklar hep mi sana çıkar? Ne çok

Görün mazlumun öcünü, kralı tahtı tacını, şu garip Türk'ün gücünü göreceksiniz. Görün mazlumun öcünü, kralı tahtı tacını, şu garip Türk'ün gücünü göreceksiniz. Görün mazlumun öcünü, kralı